Drive-Show. Dusyan Badanjumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat va Kunduz Xon.
1: Bozorchi yumguncha 8 qilibmiz azizlar. 8 qilmadigu o'zi bo'ldi 8-si va biz 1
2: soatgacha yetib keldik deng.
1: Gapirdik. Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar.
2: Assalomu alaykum barcha Hit FM radiosida xush ko'rdik. Tongdra shuni 2-chi soati boshlandi. Biz bugun ham sizni sovg'alar bilan xursand qilish niyatimiz bor. Bir necha daqiqalardan keyin Kino Hit loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihada ishtirok etib, siz Miko brendidan sharbatli, meva ta'mli, mazali, premium sifatli ichimliklarni bir blokini, turli ta'mlilarni yutib olishingiz mumkin. Qolaversa, kepkasi hamda futbolkasi ham bor bu homiyimizni. Uni ham sizga sovg'a sifatida taqdim etamiz.
1: Bugun buni qarangki, mana kun tarixiga bir nazar tashlab qo'yaylik.
2: Albatta
1: biz sharbatli ichimlikni bugun o'zini egasini topamiz. Bu aniq, chunki kino shinavandalari juda ham ko'p. Bugun xalqaro timsohlar kuni ekan.
2: Butun jahon timsohlar kuni. Tabriklaymiz timsohjonlar. Ularning ovozi chiqadimi? Chiqmaydi.
1: Yo'q, ularda til ham yo'q.
2: Tili ham, to'g'ri.
1: Tili yo'q jonzotlarga kiradi va tishi ko'p, tishlari o'tkir.
2: Aha.

0: Kim bu? Senden sonra yapar. Kim bu? Meykara.
1: Dedesi.
0: Kim sen?
2: Meykara'nın kızı şey yapsız. Men.
0: Öldürürüm iflas. Öldürürüm onu.
1: Urmen dedesi.
0: Ayt kim böyle sen? Kızım ki kim böyle sen? Ayt.
2: Men.
0: Hoş.
1: Dede, onda ayıp yok.
2: Men.
0: Yapar.
2: Men. Kız izi

Çarşamba'dan Cuma geçe saat 18'de futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Başkakem Şirin Gafurova. Başkomi Manol.

0: sensizden ben ayrılır suçun. Çünkü ki kedesen sussuz kedemen. Benim mevcutluğum ger bir sahalal. Bir korgi yuvanında kalıp ne tamam.
1: Sen ham beni dinle. Dikkatin bilen. Bahane izleme. O'zingni qiyna. Shunchaki barchasi bo'ldi de. Tamom. Ko'nglingda bo'lmasa zarra muhabbat. Men kechib ketaman. Sendan va salom.
0: O'tinaman. Tanaman bo'ldi qil. Soxta rol o'ynama ortiq. Soxta tuyg'ular bilan avrima meni. O'zing aytganingdek rost bo'lmasa ham. Zerikki yolg'ondan. Axir bilasan-ku, yolg'ondan sevganman seni.
1: Agar shuni istasang, mayli bor. Mayli. Bariga qo'yaylik nuqta. Davom ettirmoqda biror ma'no yo'q. Eslab qol bugundan. Umuman seni bezovta qilmayman. Ko'nglingni qil.